0: e a Turquia.
1: Esta é a Rádio Voz da Turquia.
2: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
3: Zboru wa glasot na Turkiye.
4: Efirde Turkiye ovozi radiosu.
5: It Turkiye hangi radioya?
6: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriy Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Al emi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3w.tret.net/ таякча кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
1: Кутман күнүңүздөр менен урматтуу

Selam aleyküm, hürmetlik radyo anlıkçı aziz kardeşler. Anlavatkanımda Türkiye Avazı Radyosu'nun Uyghurca anlatışı. Bugün 2026 yılı 29 yıl çarşembe. Hazır Ankara vakti 3'ünkin saat 1, Ürümçü vakti 3'ünkin saat 4. Hürmetlik radyo anlıkçılar. Anlatışlarımızı her güne Ankara vakti 3'ünkin saat 1'den 2 geçe, Ürümçü vakti 3'ünkin saat 4'ten 5 kişi boğan aralıkta Türksat 3A, Türksat 4A sünni emrahları ve radyomuzun internet sayfası www.tr.net.tr yansızlık uygur adreslar arkalık bir vasıtan yalaysın. Anlatışlarımızın tekrarını her güne Ankara vakti etken saat 5'ten 6 geçe. Ürümçü vakti etigen saat 8'den 9 gıcı boğan aralıkta sünni emre ve internet arkalık anlığalı buldu. Hürmetli radyo anlıkçıla, anlıkçımızın bugünkü cedvilde haberle, uçurik, çigra arkağın milli ten terbiyatçilerimiz katarlık programıla babılıp, aldığımızdaki bir saat boyu içerisinde bilen bildi bulumuz. Bugünkü programlarımızda ben Kamilcan Kaşgari riyasetçilik kılımın.

Hürmetlik radio anlayışıyla, hem de haberli anlayışıyla bugünkü muhim haberlerimizin kısıkçı mezmulları tüvendikçe. Cumhuriyet Erdoğan, Irak Başministeri Ali Zeydani bilen birlikte muhbirlerin kütüvülü şiğini ötküzdü. Yapın 700 bəgən 7,11 bal yer devreşte Kazak yığallarının sani 13'ki yetti. Kıbrıs'ta BDT Başka Tüpü Antonio Guterres'i tekçilikte de 3 tereplik söhbet başlandı. Rusya Telegram'ın kurgucusu Darov'a karta halkaralık tutuş verik çıkadı. Hürmetli kredi yanlıkçılar, hem de haberlerimizden tepsili mezmullarını dikkatinle sunumuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başministri Ali Az-Zeydani ile birlikte muhbirlerin kütüvülü şiğini ötküzdü. Ali Az-Zeydani, Türkiye'ye günlük 1 milyon varıl neft birerliğimiz dedi. Anadolu Agentliği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rayonumuzdan hem de uruş, terörlük ve dokunuşla bile emez, belki terakkiyat, paravallık, hatırcemlik ve mukumluk bile tılgı iliniş üçün tirişçallık göğüstümüz digerlikin haber kıldı. Cumhuriyet Erdoğan, Cumhuriyetlik Mehkimsi Sarı'da, payitaht Ankara'da, devlet işleri ziyareti bulavatkan Irak Başministeri Ali Az-Zeydani bilen ayrım ve heyetle ara söhbet ütküzgendinkin, her kaç sahaledeki girişimlerini imzalaş mürasımı katlaştı. Arkadan ütküzülgen koşma muhbirlerini kütüvülü şiğine söz kıygan Erdoğan, Az-Zeydani'nin rayon intayın kini ütkeli bir sübütü vatkan bir mezgilde zimnisiyle yüklengen vezifesini yeni bir kıtım tebrikledi. Kırındaşlık asası da münasebetlerini tepsili közdün keçük ellikin tılgağın Erdoğan, İran, Suriye ve Palestin'in özü çıkağın rayonluk özgür işler doğrusu da özara fikir almıştırdık dedi. Erdoğan, Türkiye'nin etrafındaki vuruş muhitinin tesiri bilen söhbetlerde hevpsizlik, terörizm karşı küreş, energiye ve katnaş meselelerinin muhim oranını ilgili gellikin tekitle bundak dedi. Tolum hepsiz ki hoşumuz Irak ve vuruş hem de mukumsuzluk muhitinin tesirge en köp uçurağın devletlerinin biridir. Biz baştan ahir Irak'ın hatırcamlıkı ve mukumluğunu devletimizden ehvalından ayrım karmadık, karamayımız. Rayonumuzdan hem de uruş, terörlük ve tokunuşla bile emez, belki terakkiyat, paravallık, hatırcamlık ve mukumluk bilen tılgı iliniş üçün tirişçallık göğüstümüz. Terörlükten hali Türkiye musabımızın ve terörlükten hali rayon tesevvürümüzün reallıkka ayınışı için Irak'taki kendindaşlarımız bilen zic hemkarlık ornatmaktımız dedi. Erdoğan, British Petrol şirketi ticaret kılavatkan Kerkuk işlep çıkış meydanında Türkiye nift şirketine payçı buluş hukuku birilgelikini tekitlep Irak bilen boğan ve aldınkıyla 17 milyar dolarga yakınlaşkan soğut somumuzunu tekim yukarı seviyeye getkişini halayımız dedi. Irak Başministri Ali Az-Zeydani'nin sözü de Türkiye'ye günlük 1 milyon varıl neft birerliğimiz digerlik intilgağın Cumhurbaşkanı Erdoğan başka yerge muhtaç bulmanla davet edildi. 1 milyon varıl derhal hoşunuz Irak'tan huda halısa 1 milyon varıl neftini bu yerge yetkisek ihtiyacımızda kamdaydı dedi. Hürmetlik radio anlayışçılar, Kıbrıs'ta BDT Başka Tüpü Antonio Guterres tekçilikinde üç tereplik söhbet başlandı. Söhbetke Şimali Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurreisi Tupan Hurmamı iştirak kılmakta. Kıbrıs'ta Birleşken Devletler Teşkilatı Başka Tüpü Antonio Guterres tekçilikinde üç tereplik söhbet başlandı. Lefkuşa'daki Tengpun rayonu cahilaşkan BDT merkezde birlevatkan söhbetke BDT Başka Tüpü Antonio Guterres, Şimali Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurreisi Tufan Erhurman ve Cenubi Kıbrıs Rum Hakimiyeti Rehberi Nikos Christodoulidis iştirak kılmakta. Söhbette, terepler oturusta şenç aşırış tedbirleri ve Kıbrıs meselesinde kapalıcı devletlerinin iştirak kılışı bile ütküzülüş planlanan 5 koşma bir yığılarının umumi ramkisinin muhakim kılınış mülçerlenmekte. BDT tekçilik edip birli vatkan 3 tereplik söhbettinkin Guterres'in akbarat ilan kılışı yığını ütküzüp aralığın ayrılış planlanmakta. Hürmetlik radyonlukçular, Japonya 700 bəgən 7,11 bal yer devreşte Kazak yığallarının sani 13'ki yetti. Yer devreşte yine 31 kişinin yaralanğanlığı kurtarıldı. Japonya'nın Kumamoto ülküsüde tüngün 100 bəgən 7,11 bal yer devreşte hayatın arılğanlarının sani 13'ki yetti. Canlı zaman buluş vakalarının bir kavite veyran boğan bir soğudu sarıydı görülgellike, harabilik astıda yeni bazı kişilerin buluşu mümkünlükü bildirilmekte. Devletlik diziye kanalı NHK'nin kavrigi karaganda, Japonya başveziri Takahashi Sanayi tünügün yüzbegen yer devreş doğrusu da muhbirlerin kütülüşü yanı ütküzgen. Takahashi, Cenub'daki Kumamoto ülkesi yüzbegen yer devreşte hayatın arılgalı sahnenin 13 yetkenlikini bildirgen.
Кобамато өлкөлүк өкмөт му жер тебиреште 31 кишинин ярланганлыгын туган. 7.1 балл жер чоңлуктуки жер тебиреш өлкө миктиясында от апаттарын келтирип чыгарыш, жолдордун вайран болуш ва көбүрлөрдүн өрүлүп түшүш катарлык кен көлөмүк зыян пайда кылган. Япония метеорология идарасынын билдирүүчө Уки ва Хикава районунда түнгүн шу жайынын убакыты саат 16:27 өткөндө жер тебирген. 7.1 балл чоңлуктуки жер тебиреш 10 километр чуңкурлукта жүз берген. Кумамото өлкөсүндө 2016 жылы апрель айында жүз берген 7 балл жер тебиреште 277 киши аятын айрылган эди. Жер тебиреш кайпы эң жогору дөөлөтлөрүнүн бири болгон Япония янар тагда ва океан оймалдарын ташкил тапкан Тинч океан от халкысына жайлашкан. Урматтуу радио тыңдоочулар, Россия Telegram'ın коргоочусу Дарыу карта халкаралык тутуш буйрук чыгарды. Россия Федерациясы бехатерлик кызматы Telegram'ın коргоочусу ва баш ижрачысы Паул Дурутту террордук фаалиятларга жардам бериш менен айыптап, унга карата халкаралык тутуш буйрук чыгарылганын билдирди. Россия Федерациясы бехатерлик кызматы тарапынан илан кылынган баянатта Telegram башкаруучу органынын Россиядагы террордук ва бузгунчулук аракеттерин маслаштырышты иштетилген канал ва ботларды өчүрмөгөнлүгүн таакитленди. Дроуга карата террордук фаалиятларга жардам бериш жинайт идарасында текшерүү

0: Аңлаватканыңлар Түркия Авазы радиосы хабарлар программасы.
1: Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Америка башка дәүләтләрдә эшләп чыгарылган инсан сыман роботларны дәүләт бехатерлек хәвефе дип чакалды. Робот үскенләр белән торларга маслышып эшләдегән энергия айландыргычларының инверторларның кабул кыйгылы булмайдыган хәвефләрне тудырганлыгы бикитилде. Америка Федерация алакы комитеты эшләп чыгарылышы башка дәүләтләрдә алып берилгән İnsan zaman robotlarının devlet bekhaterli xavif tizimini ki kürgüzülgenlikini bildirdi. Amerika Federasiya Alaqı Komiteti tərpidin ilan kılınığa yazın bayanı tıkarağanda Amerika üçün devlet bekhaterli xavifi tuğdurğalıqı bikitilgen Alaqı Cabdukları tizimini ki kina itilgen. Amerika'da bazağı saldıgan ve sitilişka Amerika Federasiya Alaqı Komiteti tərpidin testik berilmeydiğen çetel membelik mahsulatlar tizimini ki İnsansız ve tört ayaklık modullarını öz içi kaldıran, terakki kıygan robot üstünde bilen torlağı maslış pişirdiğen energiye aylan durguşları invertorlar koşuldu. Aksaray yetekçilik edi yığılgan mutkessizle ümüki, bu iki türdeki üstünlerinin kaysi devlet işlep çıkarılgalıqıdın katli nezer Amerika'nın devlet bekhaterliki kobul kıygılı bulmaydıgan kayıplarını tuğdurduğalıqı bir kitildi. Hürmetlikle diyanlıkçılar, Amerika Merkezi Komandanlık Ştabı Amerika ve Saudi kısımları Irak'a İran'a çetişlik gruplarına hava hücumları başladı dedi. Amerika Merkezi Komandanlık Ştabı Amerika ve Saudi kısımlarının 28. iyunda İran'ı Irak'ta Amerika güçlerine ve Saudi enerjiye ulaşılaları hücum kılış bilen ayıpıldı. İran'ı kolluğuç gruplarının hücum nişanı kıygan ünümlük zarb beriş hareketlerinin şıkaşı uğallıkını ilan kıldı. Amerika Merkezi Komandanlık Ştabı İran İnkılavi Muhafizetçi Kısımları tarafından başkurulganlık ilgir sürülgen 30'dan artık uçuşsuz ayrıplan hücum edinkin bu hareketten ilip belgallıkını ve İran hücumlarının mağlup boğallıkını bildirdi. Saudi Arabistan ayrımalda bu zerbenin BDT şart namusunun üzünü koktaş hukukunu üzücü kaldıgan 51. maddesi kasasının işgaşırılgallıkını etti. Yerlik tadatkula hücumlarının İran'ın kolluşu aslında halk seferberlik güçlerini hücum nişanı kıyıqallıkını ve cünüptüki Bessura bilen vast vilayetlerde partlaş avazlarının anılgallıkını haber kıldı. Hürmetli radyonluğçular, Palestin'in BDT duruşluk alaydı vekili İsrailiyedeki kanunsuz göçmenlerinin kuralsızlandırılışını talep kıldı. Palestin'in BDT duruşluk vekili Riyad Mansur, işgaliyet aslıdaki Garbi Karagah'ta künsürü işe batkan zoravallık vekaları aldı da kanunsuz İsrailiyedeki göçmenlerinin kuralsızlandırılışını talep kılıp, halk arağa pukralarını kokdaş çakırgıdı buldu. Mansur, bekhaterlik genişledi kıyan sözü de İsrailiyelik göçmenler insanlarını vehimigi saldığa kılmışlarının aldığını

Esselamu aleyküm muhterem anlayıcılar. Gazze, açlık, işçilik, gayret, irade ve insanperverlik namlı programımızdan bugünkü bölümde Gazze anlarının hikayesini anlatımız. Ayol kişi bir milletin en dastlabki kadimi hesaplanan aileden başlap, ictimai, milli, xalqaralıq ve bütkül insaniyet sahalarında erler bilen mürünü mürü getirip durulan kişidir. Onun her bir sahaya mas kilidiği karakteri var. Söz Gazze hakkıda bolganda ayollardan her bir sahada erleri bilen birlikte vatan kürşe kılavatkalıqını görmez. Onların aileleri ne çıkı eğitimlap veyran kılendi, çidirleri köylüreldi, perzentleri rahimsizlerce kırgın kılendi. Ama onların teleden çıkan söz hemişe okşaş boldu. Biz Allah'a seyğunduk, onunla şükürler bolsun. Gazze'nin anlarına sözle birey deymanu, ama kandak başlaşını bilenmeyi kalemen. Yer cihanğı sığmaydıgan bu azaplarını kandak kalemge alarmen deyip tursam, ilhamımda ruhim uçup, dünyanın vicdanına aylangan rayonuna, yani Gazze'ye berip kaptımen. Tuğma erkin pelessizlik anlarının arsığa. Bir çidirden ellay nakşisi anlanmakta. Aktığınızdan nem şamılığa yakışıp, goya asmanga karap uçubatkandak. Nemiş kuşmusun? 2023-ci ili Öktabirden başlap İsrail'e kozuğan irqi kırgınçılıkta 71 min'den artıq pereslilik kırgın kılendi. Bunların köpeyincisi ayallar ve ballar idi. Bazı anılar hayat durup balisizden ayrıldı. Bazı balılar hayat durup anısızdan ayrıldı. Bir anı üçün balısının əcəl bilen ölümü gümü bərdaşıq bir iş təs dursa, Gazze'nin anılarının yürke kandak otları dökü yandı. Kenanlar, bunu onlarının özüldüğünü anla bakayım. Yıl 2023, Öktabr. İrqi qırğınçılık bütün vahşilikki bilen başlandı ve onun tunci nişanlarından biri yeni tuğulgan babaklar boldu. Yıqılgı yok idi, tok yok idi. Babaklar asla asla kökürüp getdi ve gözünü açıpla cennetke uçup getdi. Anılarının kucakları boş kaldı, ellay nakşları cimip kaldı. İsrail'e terbiyeden suni qahat

0: Çilikbey dahilendi. Babaklardan süt alkalarından tapkılı bulmaydıgan bolup geldi. Onlar ballarının çaresizlik işi de oruklar beri tere beri sonak bulup kalgalıkını gördü. Çidirler bombardıman kılendi. Perzentlerden tirik turup köyüp ketkelikini, kışta soğuktan tonlap ölgelikini gördü. Bu anılar hemme kıyınçılıkka karmay, yukarı mağrib seviyesi bilen tonulgan Palestin milletinin anılıdır. İrki kırgınçılık başlangandı bu yan ular bir neçe septe batırılacak güreş kılıp atıdı. Bu kahraman ayarlardan biri bolgan doktor Ala El Nacar'a kulak salaylı. Doktor Ala El Nacar, Han Yunus rayonunda ballar doktoru bulup işletti. O Nasır Tibbi Mecmuası'ndaki El Tehrir doktorhanesinde hizmet kılattı. O 10 balının annesiydi. O her günü bombaları parçalap taşlayan, oklar bedenini teşhif etken balılardan davalaş için doktorhanaya berişinin ilgiri perzentlerini birbirlap kuşaklaydı. Ballarının çırayını zihnine pütüp aladığan dek uzun uzun karaydı. Kuraklardan tuyğularda mengü saklı bağladığan dek içiki tartattı. Yürekinin çoğunluğu yeri de bir korkunç barıydı. Her bir ana okşaş umu bu korkunçtan emelge işini herkes halımaydı. Yıl 2025-23 may. O doktorhanaya berişten burun ballarından birbirlap kucakladı. Yoldaşı doktor Hemdi El Nacar onu doktorhanaya apırıp koydu. Doktor Ala her vakit gidek yaradar ve kesel ballardan kolunu tutup, onlara teselli verip işleşke başladı. O anılardan köz yaşlarından sürtüştüğümü unutup kalmadı. Tuyuksuz kurallar müdafiye kadınları içi girip geldi. Onlarının her birinin kolu da ceset kaltıları barıydı. Doktor Ala El Nacar'dan yürüge cıgıdı kaldı. Kim bular? Cesetler köyüp ketken ve parçalangan idi. Tonagılı buluduğun hiç kandak eza kalmagan idi. Ama ananın yürüge koya kökrek kapsının yerip çıkılığında titreydi. Bu peytte yoldaşını ve oğlu Adem'ni gördü. O küçük ceset haltlarının işi de özünün can ciğerlerinden barlıkını çöngen idi. Etigen hoşlaşkan ailesinden pekat 11 yaşlı oğlu Adem ve yoldaşı eğri yardar halette trik kalgan idi. Ala El Nacar pekat bir ayal, pekat bir anılamaz, belki milletinin bilimlik ve paydalık bir azası idi. Onun kürüşü yardarlarına melham buluş, azaplarını pesekteş üçün idi. Gazellik anılarının azabı yer cihanına sığmaydı degen idi o kilanlar. Onlar duç gelgen suikastlik irki kırgınçılıkların en vahşi yüzlerinden birine karab bakayıl. Yıl 2023 dekabr. İsrailiya Gazeldeki El Besme tüp bobak yetiştiriş merkezine bombardıman kaldı. Nitrogen ambarları pütüllay feyran boldu. Soğutuş sistemisi kartın çıktı ve 4000 tonutulgan törelme öldü. Temperaturanın bir neçe minut içinde örülüşü pütüllay irki kırgınçılıkların keltürüp çıkardı. Törenmelerden nişan gelinişi, tehi tuğulmadan bir evlatın yok edilişiydi. Bu bir milletin nüfusunu azaltıp, onlarının millet salahiyetinin küçük topluluk haletine çürüp koyuş urunuşuna karşı bir ayalının kini ve cini bilen kırbatkan kürşüge verilgen eğir zerbiyeydi. Möktürem anlayıcılar, bugünkü programımızda Muşi yerde ahırlaştırmız. Kinki programımızda kaydı kürşüş ümidi bilen hoşlaşmakçımız. Aman bulgaysalar.
1: Gazze, açlık sitki gayret, katli irade ve insaniyet.

Hörmetlik radyo anlıgıçılar. Bugünkü programlarımız muş yerde ahırlaştı. Ätiyene okşaş vakit ve okşaş çastotulada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programmalar. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı muzikala bilen huzurunlarda boğuçı hem anlığa hem de salametlik yer bozsun. Aman bulanlar.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播电台.
0: Инџан Кара радио.

0: sunulan Türkiye Avazı Radyosu.
1: Edo İfonetis Türkiye.
2: Oldi Radyo Glas Türkiye.
3: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
4: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
6: Este es Radio Voz de Turquía.
7: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye Ovozi Radiosa.
10: It Turkiye hangia radio ya?
2: Oldu Radio Glas Turkiye.
11: Türkiye Ünü Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

agen nüktesidir. Elektrik signalları sinapslarda kimyevi signallara çevrilir ve sonraki hücrelere ötürülür. Bu proses teneffüs, hezim ve kan dövranına benzer bedenimizin hayati funksiyaları kimi saniyelerden de az müddet ərzində baş verir.

Türkiye başkası Ankara'da 13 saat. İsemsiz mühterem tanışır bugün 2026 yılının 29 iyul çarşamba günü. Siz Trudan Dreyfer'de Türkiye Ovası Radyosu'nun Tatar dilindeki top şorunu tanıyorsunuz. Bizim programı 42 derece gün çıkış ünelişindeki Türksat 3A hem Türksat 4A yarışları bilen 3 tapkır www.trtdinna.com internet adresi aşağı hem kısa telefonlarının trtdinna kuşumdasından Voice of Türkiye Vod East Radio kanalından topçulu. Topşularımızdan kabatlavun, kazan vakti bilen saat kişke 8. ortada internet hem yarışlarına Vod West Radio kanalından tanıyansız. Topşularımızın bugün şaralışında sınkı haberlerden sın Gazi, açlık şartlarında nıqlıq, ixtiyar kışı hem kışırkilik programı sıbran kısıqlı temalar yazmasın təqdim edərbiz.

0: Gazi Radyosu.
1: Εδώ η φωνή της Τουρκία.
2: Oldi Radio Glas Türkiye.
3: Gidere diamuriye Türkiye.
4: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
6: Este es Radio Voz de Türkiye.
7: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glas otna Türkiye.
9: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
10: It Türkiye hangia radioya?
2: Oldu Radyo Glas Türkiye.
11: Türkiye Ünü Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.